0: silahlanmaya değil, sosyal haklara çağrısı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Eylül Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da savaş hazırlıkları ve sosyal haklar tartışması öne çıkıyor. Bir yanda silahlanma harcamaları artarken, diğer yanda aileler geçim, sağlık ve barınma sorunlarıyla karşı karşıya. Dünyada ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar yeniden tırmanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim yalnızca bölgeyi değil, dünya ekonomisini de etkiliyor. Şimdi bu gelişmelerin ayrıntılarına bakıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 1 Eylül Antikriegstag, yani savaş karşıtı gün öncesinde savaş hazırlıkları ve sosyal harcamalarda yapılması planlanan kesintilere karşı protesto çağrısı yapılıyor. Çağrıda Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki çatışmaların genişleme tehlikesine dikkat çekilirken, silahlanmaya ayrılan kaynakların artırılmasına karşı çıkılıyor. Almanya'nın savunma harcamalarının hızla yükseldiği belirtilen çağrıda, bu kaynakların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere aktarılması isteniyor. Çağrıda ayrıca çalışma süresinin uzatılmasıyla emeklilik haklarının geriletilmesine ve gençlerin yeni askerlik düzenlemesi kapsamında zorunlu olarak silah altına hazırlanmalarına karşı çıkılıyor. Çağrı yapanlar arasında yer alan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİDİF, silahlanmaya değil eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere yatırım yapılmasını, Ukrayna Savaşı'nın ve Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesini ve Almanya'nın savaş politikasından vazgeçmesini talep ediyor. Bu nedenle savaş hazırlıklarına ve sosyal kesintilere karşı 1 Eylül eylemlerine katılınması istendi. Kassel'deki etkinlik 1 Eylül Salı günü, yani bugün saat 16.30'da Rathaus'un önünde yapılacak. Savaş ve silahlanmaya karşı Kassel'den yapılan çağrının ardından şimdi Almanya'daki ailelerin giderek büyüyen geçim sıkıntısına bakalım. Ailelerin ısınma, giyim ve yiyecek ihtiyaçları için yeterli parası olacak mı? Birçok anne baba bu konuda artık açıkça kaygı duyuyor. Yeni bir Forsa araştırmasına göre ebeveynlerin %27'si bu temel giderleri karşılayamayabileceklerini düşünüyor. Bu oran geçen yılın Eylül ayında %25'ti. Ocak 2025'te ise yalnızca %15. Neues Deutschland'ın haberine göre araştırma Save the Children siparişi üzerine yapıldı. Finansal kaygısı olmayanların oranı bir yıl içinde %48'den %40'a geriledi. Katılımcıların %21'i yeni mobilya, gezi, restoran, tatil veya çocuklarının hobileri gibi harcamaların artık pek mümkün olmadığını söylüyor. %22'si ise son 12 ayda çocuklar için yapılan masrafları kısmak zorunda kaldığını belirtiyor. Save the Children tabloyu endişe verici olarak değerlendiriyor.

0: değerlendirdi. Kuruluşa göre sağlıklı beslenme ve kıyafet gibi günlük harcamalar bile ailelerde strese yol açıyor. Birçok çocuk yaşıtları için sıradan olan hobilerden, restoran ziyaretlerinden veya tatillerden mahrum kalıyor. Ankete katılanların %83'ü hükümetin çocuk yoksulluğuyla mücadele için daha fazla adım atması gerektiğini söyledi. Ailelerin ekonomik kaygıları artarken sağlık alanındaki tartışmalar da giderek sertleşiyor. Şimdi bir çocuk doktorunun hükümetin sağlık politikalarına yönelik eleştirilerine bakalım. Almanya'da çocuk doktoru ve bloga Bea Mersha hükümetin sağlık politikalarına yönelik sert eleştirileriyle gündemde. Mersha geçtiğimiz hafta RTL'de yayınlanan Am Tisch mit Friedrich Merz programında Başbakan Merz'i sağlık alanında planlanan kesintiler nedeniyle yeminini bozmakla ve insanlık dışı yasalar hazırlamakla suçladı. Tartışma canlı yayında tansiyonu yükseltti. Program sonrası gerginlik devam etti. Merz'in Bild gazetesine anlattığına göre Merz fotoğraf çekimi sırasında kendisine sözlerinin suç teşkil ettiğini söyledi ve yeniden görüşme teklifini alaycı bir şekilde reddetti. RTL yönetimi bu iddiayı doğrulamazken programda bulunan başka bir kişi Merz'in anlattıklarının doğru olduğunu teyit etti. Mersha klinik yerine bloglar ve kendi internet sitesi üzerinden sağlık alanında bilgilendirme yapıyor. Ayrıca uluslararası tıp dergilerine hakemlik yapıyor. Sosyal çalışmalarıyla da bilinen Mersha, göç dalgası döneminde Suriyeli ve Afgan mültecilere ücretsiz muayeneler gerçekleştirmişti. Mersha, sağlık alanındaki kesintilere karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini söyledi. Cumartesi günü Berlin'de Reichstag'ın önünde "Yeter, tasarruf değil, sağlık" sloganıyla bir protesto gösterisi düzenleyecek. Merz'in tutumuna dair yorumu ise kısa ve öz. Ancak bir milyoner böyle düşünür. Sağlıkta tasarruf tartışmasının ardından milyonlarca insanı ilgilendiren bir başka temel sorun barınma. Berlin'de kiracılar evlerini kaybetmemek için mücadele ediyor. Berlin'de kiracılar ev sahiplerinin kişisel konut ihtiyacı gerekçesiyle yapılan tahliyelere karşı seslerini yükseltiyor. Bu gerekçe Almanya'da ev sahibinin evi kendisi ya da bir yakını için kullanmak istediğini söyleyerek kiracıyı çıkarabilmesine olanak tanıyor. Özellikle Berlin gibi büyük şehirlerde bu durum ciddi bir sorun haline geldi. Kente faaliyet gösteren Eigen Bedarfs Kündigungen'e karşı birlikte adlı kiracı grubu son yıllarda bu tür tahliyelerin belirgin şekilde arttığını söylüyor. Grubun temsilcisi Hesse, evini kaybetme korkusunun kiracılar üzerinde büyük bir psikolojik baskı yarattığını, hatta bazı kişilerin bu süreçte tıbbi destek almak zorunda kaldığını anlatıyor. Kiracılar açısından en kritik soru şu: ev sahibinin gerçekten eve ihtiyacı var mı, yoksa bu gerekçe kiracıyı çıkarmak için mi kullanılıyor? Bu nedenle grup kiracıların tahliye bildirimini alır almaz pes etmemesi gerektiğini vurguluyor. Ev sahibinin gerekçesinin araştırılması, hukuki sürecin dikkatle takip edilmesi ve kiracının özel durumunun ortaya konması büyük önem taşıyor. Özellikle yaşlı, hasta veya taşınması ciddi mağduriyet yaratacak kişiler için ağır mağduriyet hükümleri devreye girebiliyor ve mahkeme kiracının evde kalmasına karar verebiliyor. Berlin'deki konut krizinin derinleşmesi bazı hakimlerin yaklaşımını da etkiliyor. Çünkü tahliye edilen bir kiracının şehir içinde yeni bir ev bulması artık neredeyse imkansız. Hesse, bazı davalarda ev sahibinin başka bir şehirde yaşarken Berlin'deki daireyi yalnızca ara sıra kullanmak istemesini de eleştiriyor. Kiracı grubunun mesajı net: kişisel konut ihtiyacı gerekçesiyle tahliye bildirimi alan kiracılar daha dava başlamadan mücadeleyi bırakmamalı. Haklarını bilmek ve dayanışma içinde hareket etmek evi korumanın en güçlü yolu. Almanya'da geçim ve barınma sorunları tartışılırken dünyanın başka bir bölgesinde savaş yeniden kızışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalarda gerilim tırmanıyor ve gözler Hürmüz Boğazı'na çevriliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında gerilim yeniden tırmanıyor. Hürmüz hala kapalı. ABD ile İran arasındaki çatışmalarda yaklaşık bir aylık aranın ardından gerilim yeniden yükseldi. ABD güçleri pazar günü Hürmüz Boğazı'ndaki İran'a ait Larak adasına saldırı düzenledi. İran kaynaklarına göre saldırıda iki insan hayatını kaybetti. Washington saldırının İran devrim muhafızlarının boğaza yeniden deniz mayınları döşemesini engellemek amacıyla yapıldığını iddia etti. Jungwirth'in haberine göre İran da aynı gün karşılık verdi. Devrim muhafızları Ürdün'de ABD askerlerinin kullandığı iki askeri üsse, füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin yeniden güvenli hale geldiğini söyledi. Ancak Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri mayınların temizlendiğine ilişkin herhangi bir doğrulama olmadığını ve boğazın açık olmadığını söyledi. Hürmüz'deki kriz yalnızca askeri değil, ekonomik sonuçlar da yaratıyor. Körfez'den petrol akışının büyük ölçüde kesilmesiyle dünya petrol piyasasında petrol azalırken ABD'nin petrol ihracatı rekor seviyelere ulaşıyor. ABD'nin petrol ihracatının Nisan ayında günlük 13,5 milyon varile çıktığı bildiriliyor. Bu durum savaşın enerji piyasasındaki etkisinin ABD açısından ekonomik kazançlara da dönüşebileceği tartışmasını beraberinde getiriyor. Öte yandan İran, Çin, Rusya ve Hindistan'ın da yer aldığı Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılıyor. Hürmüz'deki petrol akışının engellenmesinin ve ABD'nin yeni yaptırım tehditlerinin bu ülkeleri enerji, ticaret yolları ve alternatif ödeme sistemleri konusunda daha fazla işbirliğine itmesi bekleniyor. Kısacası Washington Hürmüz açık mesajı verse de Boğaz'daki gemi trafiği hala savaş öncesinin çok altında. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da silahlanmaya ayrılan kaynaklar, sosyal haklar, sağlık ve barınma sorunları tartışılırken dünyada savaşların yarattığı tehlike büyüyor. Bir kez daha görüyoruz ki savaşın bedelini yalnızca cephede yaşayanlar değil, toplumun tamamı ödüyor. Barışın, sosyal adaletin ve insan onurunun öne çıktığı günlerde buluşmak dileğiyle. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65. Değerli dinleyiciler, bir duyurumuz var. 1970 ve 1980'lerde Unterneustädter Schule olarak bilinen okulda okuyan Türkiye'li misafir işçi çocukları yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya geliyor. Kassel'de nostalji dolu buluşma için geri sayım başladı. Füsun Güdek'in çağrısıyla o yıllarda misafir işçi çocuklarına eğitim veren Unterneustädter Schule'nin eski öğrencileri yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Organizasyon ekibi kendini bu döneme ait hisseden ve bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşlarını hem Instagram sayfasına hem de düzenlenecek piknik etkinliğine davet ediyor. Buluşma 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Kassel'in Grillplatz Niederzweren Bartakupe 27 adresinde gerçekleşecek. Etkinlikte hem eski dostlukların tazelenmesi hem de yıllar sonra aynı okulun öğrencilerinin yeniden buluşması hedefleniyor. Değerli dinleyiciler, katılmak isteyenler Öğrenci Buluşması adlı Instagram sayfası üzerinden organizasyon ekibine ulaşabiliyor. Bu haberimizi bir istek parçasıyla noktalayalım. Altan Tanger'i Hofgeismar'da yaşayan Cevdet Aslan'ın doğum gününü Salla Gitsin Dertlerini adlı parçayla kutluyor. Biz de kutluyoruz. Doğum günün kutlu olsun Cevdet.

Fethi'den ben bak sabah kalkınca 7'de kalkıp Tavukçu'ya gidiyorum. 8'i bekliyorum. Üstelik de 8 olmadan radyoyu açıyorum ki haberleri kaçırmayayım diye. Bazı da unuttuğum zaman eyvah diyorum haberler bitti. Çok güzel haberleri falan şunu bunu. İster istemez Almanya'da yaşadığımızı hissediyoruz yani. Yabancı olduğumuzu hissediyoruz. Yani ne bileyim dinliyoruz haberleri çok güzel.

0: Gelsin.
1: Eğitim alanında dikkat çekici bir gelişmeyi aktaracağız. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında patlayıcı taşıdığı belirtilen bir İHA olayından Rusya'yı sorumlu tutarak yaptırım kararı alması Berlin ile Moskova arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın Rusya'ya yönelik önlemlerini ciddi bir hata olarak nitelendirdi. Putin, Berlin'in Rusya'yı suçlamak için yeterli kanıt ortaya koymadığını ve sunulan delillerin sahte olduğunu söyledi. Putin'in hedefinde Alman Başbakanı Friedrich Merz de vardı. Welt'in haberine göre Rus lider Merz'in Alman halkının güvenini kaybettiğini ve ülkenin ulusal çıkarlarını koruyamadığını ileri sürdü. Putin'e göre Merz hükümetinin Rusya'yı suçlamasının arkasında yalnızca dış politika değil, Almanya'daki iç siyasi ve ekonomik sorunlar da bulunuyor. Merz'in hükümetinin ekonomik sorunlar nedeniyle gelecek seçimlerde zor durumda kalabileceğini savundu. Alman hükümeti elde edilen bulguların Rusya'nın olaydan sorumlu olduğunu gösterdiğini açıklayarak Rusya'ya karşı diplomatik ve siyasi önlemler başlattı. Bunlar arasında Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosluğunun kapatılması ve Berlin'deki Rus evi ile ilgili düzenlemeler de bulunuyor. NATO ve Avrupa ülkeleri de Almanya'ya destek verdi. Fransa, İspanya, Estonya, Avusturya ve İtalya da Almanya ile dayanışma mesajları verdi. Avrupa Birliği içinde ise Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor. Böylece Leipzig-Halle havalimanındaki İHA olayı yalnızca Almanya ile Rusya arasında bir suçlama tartışması olmaktan çıkarak Avrupa'nın Rusya politikası ve Ukrayna'ya verilen destek konusunda yeni bir gerilim başlığına dönüşmüş durumda. Berlin ile Moskova arasındaki gerilim tırmanırken Almanya'da barış çağrısıyla binlerce kişi de sokağa çıktı. 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen gösterilere 10 binden fazla insan katıldı. Barış hareketlerinin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemlerde artan silahlanma harcamaları, sosyal haklara yönelik kısıtlamalar ve savaş politikaları protesto edildi. Kassel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte irili ufaklı gösteriler düzenlendi. Hamburg'da yaklaşık 2000, Köln'de ise 1500 insan sokağa çıktı. Hamburg'daki mitingde konuşan Sosyal Birlik SÖVD Hamburg Başkanı Vichia, giderek büyüyen silahlanma sarmalının durdurulması gerektiğini söyledi. Halktan silahlarla ulusal çıkarları savunmasının istendiğini belirten Okul Grevi Komitesi adına konuşan genç eylemci Julian ise söz konusu çıkarların halkın değil, bankaların ve büyük şirketlerin çıkarları olduğunu söyledi. Katılımcılar 26 Eylül'de DGB'nin sosyal kısıtlamalara karşı düzenleyeceği eylem gününe ayrıca 3 Ekim'de Berlin ve Stuttgart'ta gerçekleştirilecek merkezi barış mitingleri

Gelir kaybı yaşayan kiracılarda durum daha da kritik. Her 4 kişiden biri 3 ay içinde kirasını ödeyemez hale geliyor. Jungevelt'in haberine göre Kiracılar Birliği Başkanı Moritz, hükümetin tam da bu dönemde konut yardımında 2 milyar euroluk kesinti planını eleştiriyor. Ona göre bu kesintiler kiraları düşürmeyecek. Aksine daha fazla insanı kira borcu ve evini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakacak. Almanya'da uygun fiyatlı sosyal konutların sayısı da 1 milyonla tarihsel olarak en düşük seviyelerden birine gerilemiş durumda. Üstelik her yıl sosyal konut statüsünden çıkan konut sayısı yeni yapılan sosyal konutların yaklaşık 2 katı. Kira yükünün en ağır olduğu kesim ise düşük gelirliler. Yoksulluk riski altındaki kiracıların %35'i gelirlerinin neredeyse yarısını kiraya harcıyor. Bu nedenle birçok kişi gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalıyor. Kiracılar Birliği'nin çağrısı açık. Daha fazla sosyal konut yapılmalı, kira artışları sınırlandırılmalı ve kiracılar daha etkin korunmalı. Kira krizi derinleşirken sosyal devletin bir başka alanında da alarm zilleri çalıyor. Bakım sigortası. Almanya'da bakım sigortasında kırmızı alarm verildi. Kamu Sağlık Sigortaları Birliği GKV sistemde hızla büyüyen bir finansman açığı olduğunu açıkladı. Bu yıl yaklaşık 500 milyon euro, gelecek yılı ise 10 milyar euroluk bir açık bekleniyor. GKV Başkanı Blatt, Ekim ayında gelirler hizmetleri karşılamaya yetmeyecek dedi ve bakım sigortasının son nefesini verdiğini söyledi. Neues Deutschland'ın haberine göre hükümet ise reformu hızlandırmak istiyor. Bakım temsilcisi Katrin Staffler, krizin beklenen bir durum olduğunu, reform yürürlüğe girene kadar federal hükümetin bakım kasalarına kredi sağlayarak sistemi ayakta tutacağını belirtti. Ancak hazırlanan yasa paketi hizmet kesintileri içerdiği için yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Hükümetin yaklaşımına karşı çıkan GKV, devletin bakım sigortasına korona döneminden kalan 5 milyar 200 milyon euro borcunu geri ödemesini istiyor. Ayrıca bakım veren aile bireylerinin emeklilik primlerinin devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğini savunuyor. Bu adımların 2027'de beklenen dev finansman açığını kapatabileceği belirtiliyor. Sosyal örgütler ise hükümetin reformunu tasarruf dayatması olarak nitelendiriyor. Paritetische Gesamtverband'dan Thorsten Mittag, artan bakım ihtiyacının verimsizlik değil, demografik gerçeklik olduğunu vurguladı. Reformun esas olarak kesintilere dayandığını, temel sorunları çözmediğini söyledi. Örgütler tam kapsamlı dayanışmacı bakım sigortasına geçilmesini ve tüm gelir türlerinin prim hesaplamasına dahil edilmesini istiyor. Hükümetin krizi bahane ederek kesinti paketini dayattığı uyarısında bulunan sol partiden Pelman, acil finansman ihtiyacının gerekçe gösterilerek reformun eyaletlere ve koalisyon ortaklarına baskı yoluyla kabul ettirilmeye çalışıldığını söyledi. Şimdi ise kriz ve tartışmalardan biraz uzaklaşıp Kassel'e bakalım. Kentte eğitim alanında yıllar önce başlatılan bir uygulama bugün önemli bir örnek oluşturuyor. Kassel, Almanya'da ilkokullar için zorunlu hale gelen tam gün eğitim uygulamasını yıllar önce hayata geçirmişti. Bugün şehirdeki 28 ilkokuldan 27'si tüm sınıflar için Ganztag, yani tam gün hizmeti sunuyor. Belediye Başkanı Maiş bunun ailelere büyük kolaylık sağladığını ve çocuklara güvenli bir eğitim ortamı sunduğunu söylüyor. Yeni ulusal düzenleme yalnızca birinci sınıfları kapsasa da Kassel tüm 4 sınıf için tam gün yer sağlıyor. Kentteki 7500 öğrencinin %90'ından fazlası bu hizmetten yararlanıyor. Kassel dijital iletişim çözümleri ve çocuk katılımını güçlendiren yeni uygulamalar üzerinde

0: de çalışıyor. Şehirde Ganztag yani tam gün modeli henüz uygulanmayan tek okul olan Wolfsanger Haseneke'nin de 2027-2028 öğretim yılında sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da savaş ve silahlanma tartışmaları büyürken barış çağrıları da yükseliyor. Aynı zamanda kira, bakım ve sosyal haklar milyonlarca insanın gündemindeki yerini koruyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kaser artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
0: Değerli dinleyiciler, bir duyurumuz var. 1970 ve 1980'lerde Unterneuerstädter Schule olarak bilinen okulda okuyan Türkiye'li misafir işçi çocukları yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya geliyor. Kassel'de nostalji dolu buluşma için geri sayım başladı. Füsun Güdek'in çağrısıyla o yıllarda misafir işçi çocuklarına eğitim veren Unterneuerstädter Schule'nin eski öğrencileri yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Organizasyon ekibi kendini bu döneme ait hisseden ve bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşlarını hem Instagram sayfasına hem de düzenlenecek piknik etkinliğine davet ediyor. Buluşma 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Kassel'in Grillplatz Niederzweren Barta Kupe 27 adresinde gerçekleşecek. Etkinlikte hem eski dostlukların tazelenmesi hem de yıllar sonra aynı okulun öğrencilerinin yeniden buluşması hedefleniyor. Katılmak isteyenler Öğrenci Buluşması adlı Instagram sayfası üzerinden organizasyon ekibine ulaşabiliyor.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya-Rusya gerilimi tırmanıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Eylül Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da savaş ve barış tartışmaları, Berlin-Moskova gerilimi ve Başbakan Merz'e yönelik sert suçlamalar gündemde. Bir yandan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde binlerce kişi savaş ve silahlanma politikalarını protesto ederken, diğer yandan Almanya'da kira ve bakım sigortası krizleri sosyal sorunları derinleştiriyor. Haberlerimizin sonunda ise Kassel'den eğitim alanında dikkat çekici bir gelişmeyi aktaracağız. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında patlayıcı taşıdığı belirtilen bir İHA olayından Rusya'yı sorumlu tutarak yaptırım kararı alması Berlin ile Moskova arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın Rusya'ya yönelik önlemlerini ciddi bir hata olarak nitelendirdi. Putin, Berlin'in Rusya'yı suçlamak için yeterli kanıt ortaya koymadığını ve sunulan delillerin sahte olduğunu söyledi. Putin'in hedefinde Alman Başbakanı Friedrich Merz de vardı. Welt'in haberine göre Rus lider Merz'in Alman halkının güvenini kaybettiğini ve ülkenin ulusal çıkarlarını koruyamadığını ileri sürdü. Putin'e göre Merz hükümetinin Rusya'yı suçlamasının arkasında yalnızca dış politika değil, Almanya'daki iç siyasi ve ekonomik sorunlar da bulunuyor. Merz'in hükümetinin ekonomik sorunlar nedeniyle gelecek seçimlerde zor durumda kalabileceğini savundu. Alman hükümeti elde edilen bulguların Rusya'nın olaydan sorumlu olduğunu gösterdiğini açıklayarak Rusya'ya karşı diplomatik ve siyasi önlemler başlattı. Bunlar arasında Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosluğunun kapatılması ve Berlin'deki Rus evi ile ilgili düzenlemeler de bulunuyor. NATO ve Avrupa ülkeleri de Almanya'ya destek verdi. Fransa, İspanya, Estonya, Avusturya ve İtalya da Almanya ile dayanışma mesajları verdi. Avrupa Birliği içinde ise Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor. Böylece Leipzig-Halle havalimanındaki İHA olayı yalnızca Almanya ile Rusya arasında bir suçlama tartışması olmaktan çıkarak Avrupa'nın Rusya politikası ve Ukrayna'ya verilen destek konusunda yeni bir gerilim başlığına dönüşmüş durumda. Berlin ile Moskova arasındaki gerilim tırmanırken Almanya'da barış çağrısıyla binlerce kişi de sokağa çıktı. 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen gösterilere 10 binden fazla insan katıldı. Barış hareketlerinin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemlerde artan silahlanma harcamaları, sosyal haklara yönelik kısıtlamalar ve savaş politikaları

sosyal kısıtlamalara karşı düzenleyici eylem gününe ayrıca 3 Ekim'de Berlin ve Stuttgart'ta gerçekleştirilecek merkezi barış mitinglerine katılım çağrısında bulundu. Savaş ve silahlanma tartışmaları sürerken milyonlarca insanın gündeminde çok temel bir sorun var. Barınma. Almanya'da hızla yükselen kiralar milyonlarca insanı zor durumda bırakıyor. Alman Kiracılar Birliği'nin Mieten Report 2026 raporuna göre konut sorunu artık yalnızca bir kira meselesi değil, giderek bir sosyal devlet krizine dönüşüyor. Rapora göre her 3 kiracıdan biri gelecekte kirasını ödeyememekten endişe ediyor. Her 2 kişiden biri ise taşınmak zorunda kalması halinde uygun fiyatlı yeni bir ev bulamayacağını düşünüyor. Gelir kaybı yaşayan kiracılarda durum daha da kritik. Her 4 kişiden biri 3 ay içinde kirasını ödeyemez hale geliyor. Jungebelt'in haberine göre Kiracılar Birliği Başkanı Moritz, hükümetin tam da bu dönemde konut yardımında 2 milyar euroluk kesinti planını eleştiriyor. Ona göre bu kesintiler kiraları düşürmeyecek. Aksine daha fazla insanı kira borcu ve evini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakacak. Almanya'da uygun fiyatlı sosyal konutların sayısı da 1 milyonla tarihsel olarak en düşük seviyelerden birine gerilemiş durumda. Üstelik her yıl sosyal konut statüsünden çıkan konut sayısı yeni yapılan sosyal konutların yaklaşık 2 katı. Kira yükünün en ağır olduğu kesim ise düşük gelirliler. Yoksulluk riski altındaki kiracıların %35'i gelirlerinin neredeyse yarısını kiraya harcıyor. Bu nedenle birçok kişi gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalıyor. Kiracılar Birliği'nin çağrısı açık. Daha fazla sosyal konut yapılmalı, kira artışları sınırlandırılmalı ve kiracılar daha etkin korunmalı. Kira krizi derinleşirken sosyal devletin bir başka alanında da alarm zilleri çalıyor. Bakım sigortası. Almanya'da bakım sigortasında kırmızı alarm verildi. Kamu Sağlık Sigortaları Birliği GKV sistemde hızla büyüyen bir finansman açığı olduğunu açıkladı. Bu yıl yaklaşık 500 milyon euro, gelecek yılı ise 10 milyar euroluk bir açık bekleniyor. GKV Başkanı Blatt, Ekim ayında gelirler hizmetleri karşılamaya yetmeyecek dedi ve bakım sigortasının son nefesini verdiğini söyledi. Neues Deutschland'ın haberine göre hükümet ise reformu hızlandırmak istiyor. Bakım temsilcisi Katrin Staffler, krizin beklenen bir durum olduğunu, reform yürürlüğe girene kadar federal hükümetin bakım kasalarına kredi sağlayarak sistemi ayakta tutacağını belirtti. Ancak hazırlanan yasa paketi hizmet kesintileri içerdiği için yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Hükümetin yaklaşımına karşı çıkan GKV, devletin bakım sigortasına korona döneminden kalan 5 milyar 200 milyon euro borcunu geri ödemesini istiyor. Ayrıca bakım veren aile bireylerinin emeklilik primlerinin devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğini savunuyor. Bu adımların 2027'de beklenen dev finansman açığını kapatabileceği belirtiliyor. Sosyal örgütler ise hükümetin reformunu tasarruf dayatması olarak nitelendiriyor. Paritetische Gesamtverband'dan Thorsten Mittag, artan bakım ihtiyacının verimsizlik değil, demografik gerçeklik olduğunu vurguladı. Reformun esas olarak kesintilere dayandığını, temel sorunları çözmediğini söyledi. Örgütler tam kapsamlı dayanışmacı bakım sigortasına geçilmesini ve tüm gelir türlerinin prim hesaplamasına dahil edilmesini istiyor. Hükümetin krizi bahane ederek kesinti paketini dayattığı uyarısında bulunan sol partiden Pelman, acil finansman ihtiyacının gerekçe gösterilerek reformun eyaletlere ve koalisyon ortaklarına baskı yoluyla kabul ettirilmeye çalışıldığını söyledi. Şimdi ise kriz ve tartışmalardan biraz uzaklaşıp Kassel'e bakalım. Kentte eğitim alanında yıllar önce başlatılmıştı.

0: yapılan bir uygulama bugün önemli bir örnek oluşturuyor. Kassel, Almanya'da ilkokullar için zorunlu hale gelen tam gün eğitim uygulamasını yıllar önce hayata geçirmişti. Bugün şehirdeki 28 ilkokuldan 27'si tüm sınıflar için Ganztag yani tam gün hizmeti sunuyor. Belediye başkanı Maiş bunun ailelere büyük kolaylık sağladığını ve çocuklara güvenli bir eğitim ortamı sunduğunu söylüyor. Yeni ulusal düzenleme yalnızca birinci sınıfları kapsasa da Kassel tüm dört sınıf için tam gün yer sağlıyor. Kentteki 7500 öğrencinin %90'ından fazlası bu hizmetten yararlanıyor. Kassel dijital iletişim çözümleri ve çocuk katılımını güçlendiren yeni uygulamalar üzerinde de çalışıyor. Şehirde Ganztag yani tam gün modeli henüz uygulanmayan tek okul olan Wolfsanger Haseneke'nin de 2027-2028 öğretim yılında sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da savaş ve silahlanma tartışmaları büyürken barış çağrıları da yükseliyor. Aynı zamanda kira, bakım ve sosyal haklar milyonlarca insanın gündemindeki yerini koruyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kaser artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
0: Değerli dinleyiciler, bir duyurumuz var. 1970 ve 1980'lerde Unterneuchstädter Schule olarak bilinen okulda okuyan Türkiye'li misafir işçi çocukları yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya geliyor. Kassel'de nostalji dolu buluşma için geri sayım başladı. Füsun Güdek'in çağrısıyla o yıllarda misafir işçi çocuklarına eğitim veren Unterneuchstädter Schule'nin eski öğrencileri yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Organizasyon ekibi kendini bu döneme ait hisseden ve bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşlarını hem Instagram sayfasına hem de düzenlenecek piknik etkinliğine davet ediyor. Buluşma 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Kassel'in Grillplatz Niederschwerin Bartekuppe 27 adresinde gerçekleşecek. Etkinlikte hem eski dostlukların tazelenmesi hem de yıllar sonra aynı okulun öğrencilerinin yeniden buluşması hedefleniyor. Katılmak isteyenler Öğrenci Buluşması adlı Instagram sayfası üzerinden organizasyon ekibine ulaşabiliyor.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.